0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Emre, bırak. Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Haydi. Sretter Hoca da. Rattı oldu. Sretter Hoca da.
2: Muska. Muska.